Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zborova glas od na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Ovda Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Dinlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Bir gün aktı her gün daha, bir gün aktı gözyaşlarım. Durmadı, durmadı, yemin olsun bir gün daha. Dedim olsun bir gün daha.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce

0: Türkiye'nin peki radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gidere bir amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglab atganlar, Turkiya Avaz radiosining Uyghurcha anglatishi. Bugun 2026 yili 11 iyun peshanba. Hozir Anqara vaqti soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti 1-dan 2 gacha, Urumchi vaqti 4-dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turk soat 3, Turk soat 4 asosini hamrolari va radiomizning internet sahifalari www.trtuyghur.com, www.trtuyghurcha.com va yoki www.trt-net-tr-uyghur adreslarida bevosita anglaysizlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 gece, Ürümçi vakti etigen saat 8'in 9'a kış bulgan aralıkta, kısqı dolgun 9465 kilogritsta suni hemra ve internet arkalık anlıqalı bulad. Bugünkü anlatışımızda xəbərlər, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız bar bulub, aldığımız ki bir saat boyunca sizlerle birgib olmasın.

جاكارلغان. ایران انقلابی محافظه‌چیلر قسمی نام بلدروشه نشانلار کویتی که علی ال سالیم و احمد ال جابر هوا ارمیه بازلرنه. شوندقلا بحریندی که شیخ ایسا هوا ارمیه بازسنه از ایچه گلغان. ایران ارمیهسی بحریندی که امریکا 5 فلاتوغا قراشلق و تنپرور باشقورلغان بمبا مدابیه سیستمسی و اروش اسلحه‌لرگه باشقورلغان بمبا اتقالقن الگری سرده. Filipin apetinin aldığını iliş idarisi emeldarlarından bildirişçe, Filipinin cenubudaki Mindanao kırgaklarda yüzbergen 7.18 bal küçlük yer devreşte azligende 53 adem cihnedin ayrılgan. Pajarini idarisi hazırlıkçe 53 cesetinin tepilgalıkını, bazı kurballarının kimlikini bekleş hizmetinin tehlikçe damış vatkalıkını bildirgen. Kutkuzuş etirte yukap getkildiki məlum kılıngan 17 kişini izdeş kutkuzuş hizmetini damlaştırmakta. Dayıdlar yine, yarlangalar sahnenin 487 yetkilikini apetki uçurgan rayonlarda ciddi kutkuzuş hizmetlerinden damış vatkalıkını bildirdi. Gazze'nin şimalıdaki Kamal Advan Doktorhanası'nın başlığı Doktor Hüsam Ebu Safiye bir yıldın bu yanıtkı tunca kıtırmak soğutuda özünü tutup duruluşuna nahak ve öz beşimçilik tep atap İsrail'e Ali Soğutu'dan derhal koyup bir işini talep kıldı. O, türme kamerada kolay kişenlengen halda sınırlık ulanış arkalık sotka katnaşkan. Onun advokatının yetişçe, Ebu Safiye sot mekemesine özünü tutup duruluşunu red kıldığalıkını ve derhal koyup verilişini talep kıldığalıkını etkan. Sot mekemesi onun tutup duruş müddetini uzartış uzatmazlık doğrusudaki kararını keçip durgen bulup, hükümünün bir neçe saat, ya ki yıkınkı küller içinde çıkışı kütülmekte. Türkiye Taşkı İşler Ministri Hakan Fidan, Şarkı Cenubu Avrupa Hemkarlık Münbiri Başlıkları Yığını Ceryanı'da, Sofya'da Gerisiye Taşkı İşler Ministri Georgos, Grapeter Tres bilen görüşüp, iki taraflı münasebet ve rayon karakterlik hemkarlık meselelerini müzakere kıldı. Fidan, Türkiye Parlamentedeki Deniz Tevelki Başkuruş Hukukuna dair kanun layihesinin devlet işçi meselesi hikayelikini tehditleş bilen bir vakitte, halkara kanunga ve yakşı koşundarçılık münasebetine hürmet kılışı çağırdı. O yana toluk bulmağın uçurlarına asaslanan yığınkı tənqidi söz hərketlerinin münasifetleri ziyan yetkizişi mümkünlükini əskertib, texumu məsuliyyətçən pozisiyaya tutuşunu tələb qıldı. O, şərqi aqdınızdan ciddiyetçilik emez, belki həmkarlıq rayonu buluşu kereklikini eğitib, rayon muqimliqiga ziyan yetkizdiğin qədəmlərdən sakınış lazımlıqını təhkildi. Xalqara Futbol Federasiyaları Birləşmisi FIFA'nın rəisi Gianni Infantino Dünya Lonqısı müsabıqısı aldığı bilet bahasının şiddet bilen özb getişini aqlab, FIFA'nın Şimali Amerika'daki başqa təşkilatlarına seleştirganda heç qanda xatalıq ötküzmü gəlikini etdi. 48 komanda qatınşılığan bu müsabıqlardan bilet bahası 140 dollardan başınılığan bulub, New Jersey'deki halkılığış müsabıqının ali dərcilik uzun oran biletleri bir neçik etimliq baha ösüşüdünkin 32.970 dolarga yetkilike xəbər kılındı. Narazılıklardınkin FIFA yana məstanlar üçün devletlik futbol federasiyaları arqılıq çeklik miqdarda 60 dolarlıq biletlerine sunulgan. Infantino yana Somalilik rapper Ömer Artan'ın vizisi bar turup Amerika'ya kirişi rət kılınğandınkin FIFA'nın viza kararlılığa arılışalmaydı qalıqını bildirdi.

Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

Hörmətli radioçularım, Türk dünyasının namayəndələri namlı programımızın bugünkü sanada xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cemil Duğaç İpəknin iğirlik götürüş mahiri Naim Süleyman oğlu temalı analizini dinləsiniz. Qınaqda dinləyin programımızı basın. Bir 1967 yılı yanvar ayında Bulgariyanın Rodop dağlarına kışının ötkörü ve rehimsiz soğukı sükut içiyle çökkeydi. Kırcaali'nin Mastalli Yesi Kıraşlık Ahatli kentinde 23. yanvar günü yeni tıkılgan bir babak Tunca nefsini öpkisige doldurup atkandı. Goya dünyanın barlık eğirliği mürisige çüşkendek nala kılıp atattı. Kulakıga sının ismin Naim Bolsun de pişçilini atkandı. Bu isimning faqat musobaqa maydonlarida rekordlarni buzib tashlab qolmasdan, balki bir xalqning mavjudlik ko'rishining eng kuchli siyosiy simvoliga aylanganligini hech kim tasavvur qilolmaydi. Daha 9 yoshida egirlik ko'tarishga qadam qo'ygan bu kichik bola tantarbiya maydonining chang tuzonliq koridorlaridan olimpik musobaqasining eng yuqori sahnasiga tushadigan safarida faqat tumur parchalarini emas, balki bir millatning g'ururi va izzat-hurmatini o'z ustiga ilishga tayyorlanib qoldi.

Naim Süleymanoğlu üçün eğirlik kötürüş hiç kaçan pekat bir texnoklik iktan tarbiyatörü yakin midal oğlaş bulmadan. 1980 yıllarının oturulurda Bulgariya'daki komünistik hakimiyet Türk asallık minnetler kartta eğir asimilasiya siyasetine başlap tarihinin kara sayıplarının oranı olan bir zulümlü yol koydu. 1984 yıldan 1985 yılgıçı bulgan Türk isimleri mecburi özgürtülgen bu mazgılda. Dünyevi neticile gelişken Naim, hakimiyetinin asimilasiya siyasetinin körgezmesi kılınmakçı boldu. Onun ismi mecbur halda Naum Şalamanov'a özgürtüldü. Naim, 1985 yılı fevralda Bulgariya'da ismi özgürtülgen en ahırkı Türk boldu. O, özü duş gelgen eğir yalgızlıkını ve psikolojik canını munu sözleri bilen tarihe kaldırığa ayrı. O yerdeki barlık Türklerinin ismini özgertişti. 1985 yılı çıkarılgan bir kararga asasen, fevral ayda en ahırda ismi özgertilgen kişimem idim. 1986 yılı Avustralya'da ötküzülgen Dünya Longisi Musabıksı Ceryanı'da Türkiye'den panahlık tilişi pekat tentarbiya dünyasınla emez, belki soğuk münasebetle uruşu diplomatiyasını mu zilzilge saldı. Bırak Naim'nin Türkiye namıdın 1988 yıllık Seul Olimpik Musabıksı'ya katnışı yenip ütüş mümkün emezse köründüğün bürokratlık tısalgılığa duş geldi. Xalqaralıq qaydalarga asosan davlat tevarlikini o'zgartgan tadbirkorchilar agar burunqi davlatga ruxsat bermasa 3 yil kutishi kerak edi. Bulg'ariya bo'lsa bu ruxsatni berishni qat'iy rad qilayotdi. Bu tugun Atina va Istanbulda xalqaro eg'irlik ko'tarish federatsiyasi mas'ullari va shu mazgildagi federatsiya raisi Juan Antonio Samaranch bilan olib borilgan maxfiy suhbatlar natijasida yechildi. Şu çağdaki başminister Turgut Özal bir devlet erbabı xas qat'iylik bilen hareket kılıp, Bulgariya'ya 1 milyon 250 bin dolarlık bir yetkili şakki tülünüşüye kaparatlı kıldı. Bu pul devletinin mehbi hazinesi bulgan yuşurun hıracatının ayrıtıldı. Özal bu tarihi meblağ selişini tanıklıqallığa kartı, tıllarda dastan bulup kılgan munu meşhur cevabını bergaydım. Kilip beşimizni kestenlamo memru pulunu tutuldum. Naim biz için bunun netçe hessizidin artık teşvikat kılıp verdi. Türkiye'nin tonuşka bazıga birden siyetmeydiğen töpü koştum. Dünya tenterbiye sahasıge eğirli kütürüş palvini edigen meşhur nam bilen kirgen bu lakam 1983 yılı Amerika Koşmuş Tatlı'da ötküzülgen bir musabıkıda Amerikalıkla terpidin kuyulgaydı. Naim öz eğirliğinin üçcesizidin köprakini götürüp, fiziki qonuniyatlarni va inson cheklovlarini qaytadan belgildi. 1988 yillik Seul Olimpik musobaqasi Naim uchun faqat bir tenderkat musobaqasi emas, balki Turkiya uchun 20 yillik oltin metal sig'inishidan qutulishning boshlanishi edi. 1988 yillik Seul musobaqasi Naim uchun texnik natija bilan mangulik bo'ldi. Dastgirturishda 153.5 kilogram, törtüp kötürüşte 190 kilogram kötürüp, yetiştes bulgan bir rekordunu yarattım. Umumi cihetin 6 dünya ve 9 olimpik rekordunu bozup taşlap bir möcüzü gaylandı. Bu otukları bilen bir Türk denergesi sıptıda Time yorununun mukavuzatının oranı aldı ve dünyavi bir şahsı gaylandı. Her bir efsanevi musabının bir zeper pesle buldu. Bırak Naim'nin tan terbiye bilen hoşçışımı onun karakterdeki polattık iradını eksiz ettirdim. 2000 yıllık Sydney Olimpik musabıkısı da cismani cihetin en yakşı halsızı bulması mı? Musabıkı meydanıga çıkış kararını çıkarğalıqı, kaşke demezsin yaşayış felsefesinin bir neticesiydi. Musabıkıdan kin onun etkan mono sözleri, Naim'nin hatarga tevekkül kılıçtın korkmaydıgan Ali Canap Rohini hülasılap berattı. Men 40-45 yaşlığa kirganda aslida qilar aytdim. Kashki sinab baqsam bo'ladi ekan deydigan holatda qolmaslik uchun ko'lda g'arq bo'lgandan ko'ra okeanda g'arq bo'lishga rozi bo'ldim. Naim Süleymanoğlu ko'targan har bir kilogram og'irlikni aslida Bulg'ariyada zulm ko'rayotgan qarindoshlarning ovozini dunyoga anglatish uchun bir vaqtda qildim. Birleşken Devletler Teşkilatı'nı çıkan her bir sehrinde bu tragediyeni anlattım. 1989 yıldaki çoğun küçüğünün filiki Naim Eratkan halkaralık besin bilen taştırıldı. Şu mezgildeki Bulgariya Başministeri

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radyo yuvanlıqçılar. Tövende İlker Taşkın tərəfindən tayyarlanğan Türkiye'nin rayonlarına xas tizim qılınğan məhsulatları namlıq səhifəmizin bu haftalık sanında Milas zeytun yağı sopununu tanıştırırız. Milas zeytun yağı sopununun Türkiye'nin rayonlarına xas məhsulatları tizimindeki kirgizilgən vaxtı 2022 ile 8. ayının 12. günü. Türkiye'nin Ege Denizi Kırgıkı'daki Sayahat Rayonu Süptü'de tonulgan Moğla şehrige karşılık Milas Nahiyesi zeytun ve zeytun yeğe işlep çıkarış bilen aldınkı orunda durudu. Milas Sodu Sanayiçiler Birleşmesi'nin iltiması bilen 2022 ile Milas zeytun yeğe sopunu Türkiye'nin rayonlarına has mahsulatları tizimlikke kirgüzülgen idi. Milas zeytun yeğe sopunu rayondaki zeytun dereklerini yığılgan ve terkibi de yemeklikke işletilmeydigan derecede yokarı miktarda kislata bar bolgan zeytun danalarından şundakla zeytun yığının astıkı çöküp aldığan doğudun zeytun yaki qarğay yağıcı otunu da yokarı temperaturluk kaustik dep atıldığan natri hidroksitlik ot bilen kaynatış arkalık işlep çıkarıldığan sopun törü hesaplanadı. Nahiyede uzun yılların beri ananimi usulla bilen işlep çıkarılvatkan Milas zeytun yağı sopunu tere ve çaşını yomuştuş alahidlikü bilen tonulup gelmekte. Yerli halkla bu sopunu kol bilen kere yuştup bekerek yakşı görüldü. Görünüşü sönak rengi kokşaydıgan bu sopunun poruqı azırak zeytun yağı poraydı. Milas zeytun yağı sopununu sık usul ve soğuk usul katarlık okşamağın işkikil usuldu yasaşkı buludu. Soğuk usulda zeytun yağıdaki turaksız terkiple parga ayrılınıp sopun arlaşmasının ayrılmağı açığa, bugünkü günde istimalçıların bu usulde yasalgan sopununu belkirek talep

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

Aziz dinleyiciler, bugün bizim için ayrılan vaxt sona çatdı. Verilişim mən İlnura Sayın apardım. Sabah eyni saatte görüşmek ümidiyle. Sağ olun, sağlıkla kalın.

daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

0: Ünlü Radyosu
1: Ayç Radyo Voce Türkiye Говорит голос Türkiye
2: Эфирде Türkiye Ovası
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu
4: Ye Sıday Türkiye
5: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu
6: Edo İfonetis Türkiye
7: Oldi Radyo Glas Türkiye
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
15: It Turkiye hangia radio ya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Turkiye ünü radiosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.